Çiğdim, burada hatırlamam ki bana kıyırsa hani bunun parçasını satayım çünkü en sonunda bu We run down the system. We can dance. The champion and I'm a fiend. The man you went on.